0: İyi geceler. İstanbul'da Damga Sokak ile Rıhtım Caddesi arasında bir dakika gecikme yaşanıyor. Mertel Kavşağı ve Hekimsuyu Caddesi etrafında yapılan yol çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar tercih edilmeli. Ankara'da Konya-Adana yolu Gazi mevkiinde 2 dakika gecikme var. Söylev Sokak ve Akden Caddesi etrafında yapılan inşaatlara dikkat edilmeli. İzmir'de Sarmaşık Caddesi kapanmış durumda. Sakarya Caddesi üzerinden geçiş sağlanıyor. Yol çalışmaları nedeniyle trafik yoğunlukları bekleniyor. İlginç bir durum, İstanbul'da Damga Sokak'taki gecikme ile Ankara'daki Konya-Adana yolu arasındaki paralel. Her iki noktada da inşaatlar, ulaşımın aksamasına neden olurken, yoğunluklar şehir içi ve şehirler arası hareketliliği olumsuz etkiliyor. Özellikle merkez bölgelerdeki yolların kapanması, işçilere ve öğrencilerin ulaşımını derinden etkiliyor. Bu tür çalışmaların uzun vadeli planlamalarla birlikte yürütülmesi, hem kentlerin hem de vatandaşların yaşam kalitesini korumada kritik bir rol oynar. Bu tür şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da gökyüzü açık, 21 derece ama nefes almaya zorluyor. Nem %100. Şemsiye almak yarınki hava için hala akıllıca. Ankara'da hava sakin, 17 derece, nem düşüktür. Kış mevsimi gibi hissediliyor. Bir kahve bardağına sarılıp geceyi içeride geçirmek muhtemelen en akıllıca tercih. İzmir'de havanın hafif bir telvesi var. 19 derece, nem %61. Rüzgar sessiz ama yıldızlar için yeterli. Gece yürüyüşüne çıkmak burada hala bir mucize. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde kurulması planlanan yeni parti için kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na sunulmadan önce netleşen detaylarla dikkat çekiyor. Parti ismi, kurucu milletvekilleri ve örgütlenme modeli gibi kritik bilgilerin belirlenmesi, meclisteki siyasi dengelerin değişebileceğini gösteriyor. Bu adım, 2028 genel seçimlerine, 18 ay kala siyasi altyapının yeniden şekillenmesine işaret ediyor. Vatandaşın gündeme yaklaşımlarını ve meclisteki temsil dengelerini doğrudan etkileyebilecek bu gelişmeler, siyasi partilerin stratejik planlamalarını da şekillendiriyor. Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmış ve Türkiye'nin modern uluslararası hukuk sisteminde yerini belirlemişti. Antlaşmanın 141 maddeden oluşan metni, Türkiye'nin sınırlarını, denizcilik haklarını ve yabancı kapitülasyonlarını düzenlemiştir. Gizli maddelerden biri, Türkiye'nin Lozan'dan sonra Yunanistan'a ait Kınalı Hisarı'nın iadesiyle ilgiliydi. Bu maddelerin geçerlilik süresi belirsizdir. Ancak 1936'da imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Lozan'daki denizcilik maddelerini güncelledi. Vatandaş için önemlidir çünkü Lozan'ın maddeleri, Türkiye'nin siyasi ve hukuki kimliğini belirlerken, gizli protokollerin açıklığa çıkarılması kamuoyunun bilgi düzeyini doğrudan etkiler. Yeni partinin kurulması, siyasi oyların dağılımını etkileyebilecek bir hareket. Özellikle meclisteki CHP'nin mevcut temsil gücünü artırarak 2028 seçimlerinde muhtemel bir koalisyonun olasılığını da artırabilir. Ancak bu adımların aynı zamanda EHP'nin iç yapısındaki farklı görüşlerin birbirine bağlanmasını da zorunlu kıldığına dikkat çekmek gerekir. Bu adı, parti isminin ve örgütlenme modelinin seçilmesi sadece siyasi strateji değil, aynı zamanda tarihsel kimlik tartışmalarını da beraberinde getirebilir. Yeni partinin oluşumu, meclisteki siyasi dengeleri ve 2028 seçimlerine etki edebilecek stratejik bir adım. İç yapıda farklılıkların birleşmesi, tarihsel kimlik tartışmalarını da beraberinde getirebilir. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Adil, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın SCA'ya 378,5 milyar liralık ödemesi gecikmiş. Bu, kamu harcamalarındaki erteleme ve bütçeye ciddi bir baskı oluşturuyor. Türkiye'de 2026 yılında enflasyonun %18,5'ten fazla olması beklenirken, bu gecikme sosyal yardımların zamanında ödenmesine ve kamu sağlık hizmetlerinin aksamamasını engelleyebilir. 1 liranın reel değeri bu yılın başından itibaren yaklaşık %25 düşmüş. Bu da bütçe açığının artmasına ve döviz kuru volatilitesine neden oluyor. Vatandaşın cebine yansıyan etki, özellikle düşük gelirli ailelerde, sosyal yardım ödemelerinin gecikmesiyle daha da hissediliyor. Bu gecikme, SGK'nın sağlık hizmetlerini finanse etme kapasitesini zayıflatabilir. Örneğin, ilaç temini veya tedavi maliyetlerinin ödenmesi gecikirse, kalite düşüşüne ve halk sağlığına zarar verebilir. Ayrıca, enflasyonun reel değeri üzerindeki baskısı, borçlanma maliyetlerini artırarak, bütçe açığının uzun vadede daha da derinleşmesine yol açabilir. Bu durum, hem kamu hem de özel sektörün finansal planlama beklentilerini bozarak ekonomik belirsizliği artırır. Bu durum, hem kamu hem de vatandaşın refahına doğrudan yansıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Türkiye ekonomisi için 2026 yılının ikinci yarısında önemli adımlar bekleniyor. Merkez Bankası, İran'daki gerginlik sonrası efektif politika faizini 3 puan artırarak %15,5'e ulaştı. Bu karar enflasyonu kontrol altına almak ve döviz kuru volatilitesini azaltmak amacıyla alındı. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp, bu artışın tüketici fiyatlarını sabitleştirmeye yardımcı olacağını ama borçlu kesim için maliyet artışına neden olabileceğini belirtti. Vatandaşlar, kredi faizlerinin yükselişi ve tasarruf oranlarının artması gibi etkilerle karşı karşıya kalabilir. Ekonominin enflasyonla mücadele etmesi gibi çevresel faktörler de toplum sağlığını derinden etkileyebiliyor. Yeni araştırmaya göre 35 santigrat derece ve üzeri sıcaklıkta 24 saatlik maruziyet, gençlerde %23, kadınlarda %18'lik ruh sağlığı bozulması riski taşıyor. Bu etki özellikle 18-25 yaş aralığındaki gençlerde depresyon ve anksiyete oranlarını artırıyor. İstanbul'da geçen yıl 40 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklar, sağlık kurumlarında psikolojik kriz takip edilmesine neden oldu. Bu veriler, kamuoyunun acil önlem alması ve psikolojik destek hizmetlerine yatırım yapması gerektiğini gösteriyor. Bu durum, şehir planlamasında yeşil alanların artırılması ve ısı adasının azaltılması gibi uzun vadeli yatırımların öncelikli hale gelmesi gerektiğini gösteriyor. Avrupa Birliği'nde de 2030'a kadar ısı adasını %50 azaltma hedefi konusunda karar verilirken, Türkiye'de bu alanda hızlı harekete geçmek zorunda. Çünkü psikolojik krizlerin artması sadece bireysel sağlık maliyetlerini değil, aynı zamanda iş gücünü ve sosyal bağımlılığı da olumsuz etkileyebiliyor. Şimdiye kadar eleştirel bir bakış açısıyla tartıştığımız konular hem ekonomik hem de toplumsal boyutlarıyla öne çıkıyor. Isı adasının azaltılması sadece çevresel değil, aynı zamanda toplum sağlığı ve ekonomik istikrar açısından da kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadar Cadı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar. Ekonomi gündemiyle sizleri tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyarız. ÇEİ Deniz Yavuz Yılmaz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali için Ruslara 5 milyar dolarlık yeni bir teşvik verildiğini açıkladı. Bu teşvik S-400 sisteminin maliyetini artırmakla ilişkilendiriliyor. 2026 itibarıyla TL, ABD dolarına karşı 10 TL'den düşerek 18 TL'ye ulaştı. Bu da ihracatın azalması ve ithalat maliyetlerinin artmasıyla doğrudan bağlantılı. 5 milyar dolarlık harcama, bütçe açığını artırarak enflasyon baskılarını da beraberinde getirebilir. Halkın cebine en çok etki, enerji fiyatlarında artışla hissedilecek. Akkuyu'nun elektrik üretim maliyetleri, ithal edilen teknoloji ve hizmetlerin TL cinsinden değerlenmesiyle son kullanıcıya yansıyabilir. Bu maddi destek hem Rusya ile olan askeri ticaret bağlamını pekiştiriyor hem de Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ters düştüğü bir gerçek. 5 milyar dolarlık harcama, özellikle ithal edilen teknoloji ve hizmetlerin TL cinsinden değerlenmesiyle beraber uzun vadede kamu borçlarını artırarak sosyal politikaların finansmanını zorlaştırabilir. Aynı zamanda S-400'ün NATO ile ilişkileri aksatması, Avrupa Birliği'nden destek alımını da olumsuz etkileyebilir. Bu durum, Türkiye'nin hem ekonomik hem de stratejik açıdan dengesini koruma çabalarında zorunlu bir ikinci düşünme gereği yaratıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 140 olay kaydedildi. Bunların 119'u ciddi. Maltepe Kışla Caddesi ve Hekim Suyu Caddesi üzerindeki inşaatlar, Anadolu Sokak ve Ambarlar Caddesi alternatiflerini zorunlu kılıyor. Ankara'da Şehit Harun Parlak Caddesi tamamen kapalı. Mustafa Asım Köksal Caddesi yönlendirme öneriliyor. İzmir'de Yeşillik Caddesi ve Piri Reis Caddesi inşaatları, 5227 sokak bağlantı noktalarında gecikmeler. Yaşanıyor, yaşanıyor. Trafik yoğunlukları sabah saatlerinde ekstra dikkat gerektiriyor. İnşaatların yoğunluğa neden olduğu bu durum, şehir planlamasında uzun vadeli düşünmenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı zamanda alternatif yolların dar kalması, ulaşımın tek bir yöne sıkışması gibi sorunlar, kentsel alanların dengesiz kullanımının sonuçlarını gözler önüne seriyor. Bu tür projelerin hem halk hem de şehir mimarisi açısından dengeli bir şekilde yürütülmesi, gelecekteki trajikomik trafik karamsarlıklarını önlemek açısından kritik. Trafik sorunları, şehirlerimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Şehir planlamasında kentsel alanların dengeli kullanılması, gelecekteki ulaşım sorunlarını önleyebilecek en etkili yöntemlerden biri. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Bugün DİME, kamu ihalelerinin ağ sistemiyle ilgili gelişmeler konusunu ele alıyoruz. Son 3 aylık verilerde TL/ABD doları kuru 12.45'e, enflasyon ise yıllık bazda 38. %5'e ulaştı. İhalelerin daha şeffaf hale getirilmesi, üretim maliyetlerini %15-20 azaltmaya imkan tanıyabilir. Bu durum, 500 bin TL'lik bir evin aylık kira fiyatlarını 200-300 TL düşürebilir. Ancak dışa bağımlılık oranı %45 seviyesindeyken, ithalat maliyetlerindeki artışlar bu tasarrufları kısmen dengeleyebilir. Vatandaşın cebine doğrudan etki, gıda fiyatlarında %7-9 yükselişle eşleşiyor. Ağ sisteminin temelindeki şeffaflık, sadece maliyet azaltmaya değil, yerli üretimin teşvikine de katkı sağlayabilir. Dışa bağımlılık oranının yüksekliği, ithalat maliyetlerini her krizde uçurumlar atmasına neden oluyor. Bu sistemin etkin uygulanması, ithalatın yerini yerli üretimle almasının yolunu açabilir. Ancak bu dönüşümün başarıya ulaşması için hem teknolojik hem de kurumsal altyapıların desteklenmesi gerekiyordu. Ağ sisteminin sürdürülebilirliği hem teknoloji hem de kurumlarla birlikte ilerlemekle mümkün var. Şimdilik bu kadarca.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi sabahlar Gül. İstanbul'da açık bir hava, 21 derece, yüz yüz nem ve hafif esen rüzgar. Gökyüzü tarihsel bir boya gibi. Ankara'da hava daha soğuk, 16 derece, hava serin ve hafif bir rüzgarla. İzmir'de ise 21 derece, nem daha düşük ve hava hafifçe tuzlu bir esintiyle. Bugün açık hava, kahvaltı için ideal. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar. Fransa ve İspanya'da orman yangınları nedeniyle 10 binlerce kişi tahliye edildi. İspanya hükümeti Madrid ve Avila ilinde ulusal acil durum ilan etti. Yangınlar 40 santigrat dereceye ulaşan sıcaklık ve kuru hava nedeniyle saatte 10 kilometre hızla yayılıyor. Tahliye edilenlerin çoğu yaşlı ve çocuklardan oluşuyor. Hava kalitesi ciddi şekilde bozuldu. Yangınlar, turizm ve tarımda büyük kayıplara yol açabilir. Avrupa Birliği bu tür afetlerde koordinasyon mekanizmalarını gözden geçirmeye başladı. Yangınların artan sıklığı iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan gösteriyor. Avrupa'nın kuru mevsimlerinde artan sıcaklıklar, ağaçların kurumasına ve yangın riskini katlamaya neden oluyor. Avrupa Birliği'nin Avrupa yangınları stratejisini gözden geçirmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir orman yönetimi ve teknolojik destekleme odaklı yaklaşımların önemini ortaya koyuyor. Aynı zamanda, yangınların küresel ısınma bağlamında örnekte olduğu gibi, Avrupa'nın diğer kıtasına da ders olabilecek bir durum. Yangınların kontrol altına alınması için uluslararası alanda paylaşılan teknolojik sistemlerin etkinliği, Avrupa'nın diğer bölgeleriyle koordinasyonu gerektiriyor. Örneğin, İspanya'nın yangın tespiti için kullandığı uydular ve İtalya'nın orman koruma ekipleri ortak bir afet yönetimi modeli oluşturuyor. Ayrıca, yangın sonrası kurtarma çalışmalarında sivil toplumun rolü, Avrupa Birliği'nin toplulukla ortaklık prensibiyle örtüşüyor. Bu tür afetler sadece yerel değil, küresel bir kalkınma ve sürdürülebilirlik hedeflerinin testi oluyor. Yangınların artan etkisi, iklim krizi ve küresel koordinasyon ihtiyaçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Günaydın, değil. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu arasında 8 dakika gecikmeyle devam ediyor. Ankara'da Mavna Caddesi ve Foça Caddesi bağlantıları 7-3 dakika gecikmeyle tıkanmış durumda. İzmir'de Zafer Caddesi ve O31 çıkışında 7 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif güzergahlar için kuzey-güney bağlantı yolları ve çevre yolları tercih edilmeli. Trafik yoğunlukları, acil servislerin ulaşımında önemli gecikmelere neden olabilir. İstanbul'da özellikle sağlık hizmetlerine ulaşımın kritik olduğu bölgelerde, yoğunluklar ambulans ve itfaiye araçlarının görev yerlerine ulaşımında ekstra risk yaratabiliyor. Bu durum, hem halkın hem de kurumların görev yapabilmesi açısından acil müdahale gerektiriyor. Trafik yoğunluklarının acil hizmetler üzerindeki etkisini değerlendirmemiz gerekiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Günaydın. Memur emeklileri için 1 Temmuz itibariyle uygulanan aylık zamların farkı bugün ödeme yapıldı. Bu zamlar 2026 yılında 15. yüzde 5 seviyesindeki enflasyonla rekabet ederken 1500 TL aylık alan bir emeklinin net geliri yaklaşık 180 TL arttadır. Ancak TL'nin 870 USD seviyesinde değer kaybetmesi nedeniyle bu artışın dolar cinsinden karşılığı 120 TL'nin altına düştü. Memur emeklilerinin aylıklarında yaşanan artış vatandaşın cebine doğrudan yansırken akaryakıt zamları da aynı yolda. Gece yarısı uygulanacak zamlar, Brent petrolün 102 dolara yaklaşması ve TL'nin 870 seviyesinde değer kaybetmesiyle doğrudan ilişkili. 1 litre benzinin maliyeti 15,50 TL'den 16,50 TL'ye çıkacak. Aylık 100 litre yakıt tüketen bir aile için bu, 100 TL'lik ek masrafa denk geliyor. Bu artış 15%5 enflasyonla rekabet ederken 1500 TL aylık alan bir emeklinin net gelirindeki 180 TL artışı da göz önünde bulundurulduğunda yaşam maliyeti artışının ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Ekonomik zorluklar devam ederken bu konuları yakında tekrar ele alacağız. Şimdilik bu kadar Çağla.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler, ona İstanbul Trafiği programına hoş geldiniz. Bugün sabah saat 8.33 itibariyle İstanbul'da Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Düz Bağlantı Yolu arasında 12 dakikalık gecikme yaşanıyor. Mahmut Bey Caddesi ve Divan Ali sokak etrafında da yoğunluk devam ediyor. Ankara'da Abay Kunambay Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde 6 dakikalık gecikme meydana geliyor. İzmir'de Zafer Bulvarı çıkışında 4 dakikalık kuyruk oluşuyor. Durumun izlenmesini ve alternatif rotaların değerlendirilmesini öneriyoruz. İstanbul'da yoğunlukların sebep olduğu gecikmeler, şehir içindeki ulaşım altyapısının yoğun kullanımına ve bazı yol kesimlerindeki bakım çalışmalara bağlı olarak artıyor. Özellikle metro ve tramvay hatları yoğunluğa rağmen kritik noktalarda alternatif rotaları etkili hale getiriyor. Ankara'da meydana gelen gecikmeler ise sabah saatlerindeki yoğun trafik ve ulaşım araçlarının artan sayısıyla ilişkilendiriliyor. Bu tür durumlar şehirlerdeki ulaşım politikalarının ve alternatif taşıma yöntemlerinin gelişimine özen gösterilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadar Cardo. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: That's enough. That's enough.
1: Günaydın. Dışarıya çıkmak isteyenler için hava biraz konuşuyor. İstanbul'da 26 derece, nefes alınması zor halinde 27 derece hissediliyor. Ankara'daki serinlik 12 kilometrelik bir yürüyüşe dönüşebilir. İzmir'in hafif esen rüzgarı deniz kenarında bir kahve içmek için yeterli. Şimdi bu kadar, müzikle devam ediyoruz.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

Günaydın. Türkiye'ye bir 5 milyar dolarlık ceza alan komşu ülke, Abd ile 200 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzaladı. Bu gelişmeler TL kuru üzerinde baskı yaratabilir. Örneğin bir TL 0,28 USD'sindeki bir döviz kuru, %5 değer kaybı ile bir TL 0,30 USD'ye inecek olursa, 1000 dolarlık bir ürün 1000 TL'den 1200 TL çıkabilir. Anlaşmalar, Türkiye'nin ithalat artışı ve dış borçlanma ihtiyacını artırabilir. 200 milyar dolarlık yatırım, kar payı, artışı ve istihdam yaratma potansiyeline sahip olabilir. Ancak enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların Türkiye'nin ihracatı üzerindeki etkisi gözden kaçırılmamalı. Son olarak, ekonomik gelişmelerin bir diğer yönüne geçiyoruz. Türkiye'de iki büyük marketin birleşmesi, 800'den fazla şubeye sahip uç mağazacılığın 14 yıllık sermaye birikimiyle birlikte piyasadaki rekabeti etkileyebilecek bir yapı oluşturuyor. Ülkedeki 10 büyük marketin %60'ı uç ve benzeri firmalara ait olmasının, fiyatların %5-10 artmasıyla tüketici cebini derinden etkileyebileceğini gösteren analizler var galiba. 2023'te enflasyonun %80 seviyesinde seyretmesi, bu tür market konsolidasyonlarının fiyat dalgalanmalarını artırabileceği anlamına geliyor. Örneğin, 10 TL'lik bir ürünün fiyatında 1 TL artış, aylık harcamaları 1,0 TL olan bir aile

0: için %10'a denk geliyor. Bu tür piyasa birleşmeleri tüketici fiyatlarını etkileyebilir ve rekabeti sınırlayabilir. Şimdilik bu kadar Cağla.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: Günaydın. Abdü, 24 Temmuz 2026'da Türkiye ve diğer 59 ülkeye karşı zorunlu işçiliği ihlal ettiği gerekçesiyle yeni gümrük vergileri uyguladı. Bu vergiler ithalatın %70'ini oluşturan ürün gruplarında 25 %35 artışı sağlıyor. Türkiye'de tekstil ve otomotiv gibi sektörlere ciddi maliyet artışı yaşanabilir. Abdi'nin bu adımının temel nedeni, uluslararası işçilik standartlarını ihlal etmekte suçlanan ülkelere karşı ekonomik baskı kurma. Vatandaşlar, ithal ürünlerin fiyat artışına ve dış ticaretteki rekabetin azalmasına dolaylı olarak maruz kalabilir. AB'nin bu adımı, uluslararası ticaretin siyasi araçlarla şekillendirilmesine dair bir örnek. Türkiye'nin yanı sıra Çin, İran ve diğer ülkelerle olan ilişkilerde de benzer yaptırımların uygulanması ihtimali, küresel ticaretin hukuki çerçevesini zorlayan bir eğilimdir. Bu tür adımlar, hem ticari rekabeti hem de insan hakları standartlarının uygulanmasını derinden etkileyebilir. TÜİK gibi mekanizmaların bu tür anlaşmazlıklarda aracılık yapma kapasitesi, gelecekteki çatışmaların sadece ekonomik değil, diplomatik boyutlara da sahip olabileceğini gösteriyor. Bu tür ekonomik yaptırımlar, uluslararası işçilik standartlarının uygulanmasında uzun vadeli etkiler yaratabilir mi? Örneğin, Abdi'nin uyguladığı vergiler. Sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda Abdi'nin kendi üretim zincirlerindeki maliyetleri de artırabilir. Çünkü Türkiye, Abdi'ye tekstil ve elektronik ürünleri ihraç eden önemli bir ticaret ortağıdır. Bu durum, Abdi'nin kendi üreticileri ve tüketicileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dolayısıyla bu tür adımlar hem uygulayan ülkenin hem de hedef ülkenin ekonomisini derinden etkileyebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 12 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Kantar Caddesi ile 8 Cadde Kavşağı 7 dakika gecikmeli, İzmir'de 2148-11 sokaktan İzmir-Çanakkale yoluna geçiş 3 dakika uzuyordu. Alternatif olarak İstanbul'da Maray, Ankara'da E97, İzmir'de İzmir çevresel yol kullanılabiliyor. Trafik alternatiflerinin etkinliği, şehirlerin ulaşım planlamasını ve altyapı kalitesini yansıtır. İstanbul'da Maray'ın yoğunlukta tercih edilmesi, köprülerin dar boğazları aşmak için kritik öneme sahiptir. Ankara'da E97'nin, şehir içi yollara göre daha az tıkanıklık yaşaması, bölgedeki ulaşım ağının dengesini gösterirken, İzmir'de çevresel yolun tercihi, kentsel yoğunlukla mücadelede bir model teşkil edebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan. Merkez 4 puan. Temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: Lıhı. İyi günler. Ece ile haberlerde sizlere bugünün en dikkat çeken haberini sunuyorum mu? ŞAP Grup Başkanı Özgür Özel, 91 milletvekili ile birlikte partiden istifa ederek yeni partiyi kurdu. Bu gelişmenin siyasi spektrumda ciddi bir etkisi olabilir. Özel, kuruluş dilekçesini saat 11.00'da İçişleri Bakanlığı'na teslim edecek. Bu olay, Türkiye siyasetinde önemli bir bölünmeyi işaret ediyor. Vatandaşlar yeni bir siyasi gücün doğuşunu yakından izlemektedir. APT, zorunlu işçiliği durdurmadıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri uyguladı. Türkiye, bu listede yer alırken ithalat maliyetlerinde artış yaşanması bekleniyor. Bu uygulama, Türkiye'nin ithalatına bağlı sanayi sektörlerini etkileyebilir. Abdi'nin Çin'le ticaret anlaşmazlıklarını da göz önünde bulundurulduğunda, küresel ticaret politikalarının Türkiye üzerindeki etkileri daha da derinleşebilir. Abdi'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergileri, tekstil ve tarım sektörlerinde zorunlu işçiliğin sürdürüldüğü iddiaları üzerine getirildi. Bu uygulama, Türkiye'nin dış ticaretinde maliyet artışı yaratabilirken, aynı zamanda APT ile ilişkilerde gerilim yaratabilir. Türkiye'nin tarım ve tekstil ürünleri ihracatında ABD'nin büyük bir payı olduğu düşünülürse etkiler daha da derinleşebilir. Bu adım, ABD'nin Çin'e karşı sergilediği ticaret politikalarının bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin bu karara karşı çıkması ve ABD ile görüşmeler başlatması bekleniyor. Bu tür gelişmeler, küresel ticaretin politik boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin dış ticaret politikaları ve uluslararası ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Türkiye'nin bu kararla ilgili görüşmeler başlatması ve etkileri minimize etmeye çalışması bekleniyor. Şimdilik bu kadar Cihar'ca.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

geçmişler. Aynı kurallar. Ragbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler.
1: İstanbul trafiğinde 12:40'ta E5 yolu yan yolda 9 dakika gecikme yaşanıyor. Bu bölümden geçen araçlara E5 ana yol alternatif öneriliyor. Akçakoca Caddesi ile Alemdağ Caddesi arasında 7 dakika bekleniyor. Bu güzergah için Uzunçamlı Caddesi geçişleri dikkat çekiyor. Ankara'da Sarıçam Caddesi ile Atılgan Caddesi arasında karşılıklı 7 dakika gecikme var. Bu yollarda alternatif olarak Atılgan Caddesi boyunca uzanan park alanlarına çevresel rotalar öneriliyor. İzmir'de en yoğun tıkanıklık Atatürk Caddesi'nde 3 dakika gecikmeyle kaydedildi. Bu bölgede Umut Caddesi'nden geçen araçlar için 2823 sokaktan geçişler öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıkların ardında yatan nedenlerden biri, şehirlerin ulaşım altyapısının yoğun nüfus artışıyla yetişememesi. Alternatif rotalar önerilirken bu yolların da aynı şekilde tıkanmaya başlaması, şehir planlamasındaki uzun vadeli eksiklikleri gözler önüne seriyor. Özellikle E5 yan yol gibi ana arterlerdeki gecikmeler, ekonomik kayıpların yanı sıra hava kirliliğine katkı sağlıyor. Bu durum, sürdürülebilir kentleşme politikalarının acil olarak gündeme alınması gerektiğini gösteriyor. Şehir planlamasındaki eksiklikler, hem ulaşımı hem de çevre sağlığını etkiliyor. Bu konulara çözüm bulmak, sürdürülebilir kentleşme için kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadarcı.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da Reha Yurdakul Sokak ile İzzet Paşa Sokak arasında 5 dakikalık gecikme yaşanıyor. Bakırcılar Caddesi ve Abide-i Hürriyet Caddesi'nde de 3 dakika civarında yoğunluklar devam ediyor. Ankara'da Selçuklu Caddesi'nde 3 dakikalık tıkanıklık yaşanırken, Tansel Sokak'ta yapılan yol çalışmaları dikkat çekiyor. İzmir'de ise Atatürk Caddesi ve O30 çıkışında 1-4 dakikalık gecikmeler sürüyor. Ülkede en yoğun tıkanıklıklar İstanbul'dan kaynaklanıyor. İlginç bir durum, tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgelerin çoğu aynı zamanda kamu taşımacılığına erişimin sınırlı olduğu alanlar. Bu durum hem ulaşımın hem de kent yaşamının kalitesini etkileyebiliyor. İstanbul'daki yoğunluklar, özellikle ulaşım ağlarının dengesiz dağılımı ve kamu taşımacılığına olan bağımlılıkla ilişkili olabilir. Bu tür durumlar, şehir planlamasına daha kapsayıcı yaklaşımların gerekli olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadar Cevolo. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Uluslararası piyasalarda soya fasulyesi fiyatı 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kilo başına fiyat 2024'te 125 TL iken 2026'da 178 TL'ye yükseldi. Bu artış, jeopolitik gerginlikler ve Amerika'nın Midwest bölgesindeki kuraklık nedeniyle meydana geldi. Türkiye'de soya yağı ithalat maliyetleri arttıkça, süt ve kırmızı et gibi ürünlerin fiyatı da %12-15 oranında yükseliş gösterdi. Diğer ABD doları kurunda geçen yıl %18 düşüş yaşanmışken, enflasyonun hala %10'un üzerinde seyretmesi tüketici gücünü zayıflatıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kolendi Menkul Değerler NİM Ticaret Ünvanı Kuzey Menkul Değerler, AŞ olarak değiştirmesini onaylaması, şirketin düzenleyici kurallara uygunluk açısından önemli bir adımdır. Bu tür değişiklikler, genellikle şirketin stratejik dönüşümü veya piyasa güvenini artırmayı amaçlar. Ancak doğrudan ekonomik etkisi bulunmamakla birlikte, şirketin finansal piyasalara olan etkisi, yatırım alım satımlarında ve hisse senedi fiyatlarında izlenebilir. Şu anki verilerde bu değişikliğin cebiye etkisi net olarak görülmemektedir. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da parçalı bulutlar arasında 26 derece nem seviyesi 78'de saniyede 6 metre rüzgarla birlikte hafif bir huzur var. Ankara'daki 25 derece düşük nemle hafif bir serinlik hissi yaratıyor. Bu sabahın yarısında bir kahve fincanı, öğleden sonra bir kitap birlikte güzel olur. İzmir'de ise 21 yüzde nemle 21 derece, saniyede 6 metre rüzgar. Açık gökyüzü altında bir kahve fincanı, hemen ardından bir deniz kıyısına yürüyüş için harika bir fırsat. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka el falı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. Rusya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek %14'e getirdi. Bu karar, Rusya'nın 2026 yılındaki ortalama yıllık enflasyonunun %6,5 olduğu göz önünde bulundurulduğunda para arzı artışının dengelenmesi amaçlanıyor. Reel kuru açısından bu indirim Rusya'nın döviz rezervlerini zayıflatabilirken ithalat mallarının fiyatlarını artırabilir. Örneğin, elektronik ürünlerin fiyatı 1000 lira civarında artabilirken, kredi faizlerinin düşmesi 100 bin lira, kredi alımlarında aylık 500 lira tasarruf sağlayabilir. Ford ve GE'nin İspanya'daki ortaklığı, Avrupa'daki üretim maliyetlerini düşürebilir. Örneğin, 100 bin euro maliyetle üretilen bir aracın Türkiye ithalatı, TL kuru %10 düşerse 200 bin lira tasarruf sağlayabilir. Ancak bu işbirliği Türkiye'deki otomotiv üreticilerine rekabet artışı yaşatabilir. Daha verimli üretim, elektrikli araç fiyatlarını %15 düşürerek tüketici cebine 500 lira aylık tasarruf sağlayabilir. Bu durum Türkiye'nin 2024 enflasyonunu 2 puan düşürebilir. Ford ve GE'nin İspanya'daki işbirliği Türkiye'nin otomotiv sektörü ve enflasyon üzerinde belirsiz etkiler bırakabilir. Bu durumun tam sonuçları gelecekteki piyasa dinamiklerine bağlı kalacak. Şimdilik bu kadarcıyla.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da düz kuzey yan yolu ile Dumlupınar Caddesi arasında 8 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Yeniköy yolunu tercih edebilirsiniz. Salacak İskele Caddesi boyunca 6 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Ankara'da Kantar Caddesi ile Sarıçam Caddesi arasında 9 dakika beklemek gerekebilir. İzmir'de O30'un 7 çıkışına bağlanan yolda 15 dakikalık yoğunluk var. Bu güzergah yerine 30 numaralı yolun 9 çıkışını kullanabilirsiniz. Tüm şehirlerde ciddi olay sayısının artması hafta sonu yoğunluklarının devam ettiğini gösteriyor. Hafta sonu yoğunluklarının devamı, şehirlerin ulaşım altyapısının kritik noktalarında zorlanmasına neden oluyor. Özellikle metro ve tramvay gibi toplu taşıma hizmetlerinin kapasitesi artan yolcu akışına yetişemiyordu. Bu durum hem ulaşımın hem de çevresel etkilerin artmasına yol açabiliyor. Şehirlerin sürdürülebilir büyümesi için alternatif ulaşım sistemlerine yatırımın aciliyeti artıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklı Kabibler, Hastal yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu O7, çıkışında 17 dakika gecikme ile devam ediyor. Altınizade kavşağında 9 dakika gecikme yaşanırken, Bab-ı Ali Caddesi ile Claude Farrer Caddesi arasında 7 dakika bekleniyor. Alternatif olarak Bosforus Köprüsü veya Batı Marmara Otoyolu tercih edebilir. Ankara'da Abay Kunambay Caddesi ile Tunus Caddesi arası 5 dakika gitmeyle dikkat çekiyor. İzmir'de ise E87 ile Balıkkuyu Caddesi bağlantısında 6 dakika gecikme mevcutu. Trafik yoğunlukları ulaşımın önemli noktalarında zaman kaybına neden oluyor. Trafik yoğunluklarının çevresel etkileri de dikkat çekiyor. Uzun süreli kuyruklu trafik, araç emisyonlarının artmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu durum, sadece ulaşımın verimliliğini değil, şehirlerin sürdürülebilir gelişimini de tehdidiyor. Alternatif ulaşım seçeneklerinin güçlendirilmesi ve şehir içi planlama değişiklikleri, bu tür yoğunlukların azaltılmasında kritik rol oynayabilir. Trafik yoğunluklarının hem ulaşım hem de çevreye verdiği zararlar, şehir planlamasında acil çözümler gerektiriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. Çinli bir sürücünün 6 ay önce 150 sıfır dolar karşılığında satın aldığı ZEEK9 SUV modeli sınırda kilitlenerek 20 sıfır dolarlık gümrük ücreti ortaya koydu. Bu durum, TL-USD kurunun 2026'da 8,50'ye yükselişi ve yıllık enflasyonun %12,3'e ulaşmasıyla doğrudan ilişkili. Aynı modelin Türkiye'de satış fiyatı 2025'ten bu yana %45 arttı. 1 milyon 200 bin TL'den 1 milyon 750 bin TL'ye yükseldi. Bu olay, otomobil ihracatındaki %18'lik düşüşün yanı sıra, ortalama aile bütçesinde %7'lik bir gider artışına neden olabilir. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artışla birleştiğinde, aylık 15,0 TL gelir sahibi bir ailenin 1.500 TL'lik bir gider kaybı yaşayabileceği hesaplanıyor. Bu durum, Körfez ülkelerinin stratejik alternatifler için borçlanmalarının ekonomik yükünü artırdığını gösteriyor. Örneğin, Suudi Arabistan'ın 2023 yılı itibariyle dış borçları 600 milyar dolar seviyesinde ve kâri açığın 2025'e kadar %5'i aştığı tahmin ediliyor. Bu durum, TL-USD kurunun 2026'da 8,50'ye ulaşmasıyla birleşerek Türkiye'de ithalat maliyetlerini artırabilir. Aylık 15,0 TL gelir sahibi bir ailenin petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışla birlikte 1.200 TL'lik ek maliyetle karşılaşabileceği hesaplanıyor. Şimdilik bu kadar. Ekonomik baskılar ve fiyat artışları aile bütçelerini derinden etkiliyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. 24 Temmuz 2026'da CHP'de 90 milletvekili ve genel başkan yardımcısı Özgür Özel'in istifası, partiye 10, 250 bin oy farkıyla 5. parti konumunu getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, MİT toplantısı çağrısı yaptı ve sosyal medyada istifalar, partiye değil, milletin hizmetine değil mesajı paylaştı. Bu gelişmeler, EYP'nin iç siyasetindeki çatışmaların arttığını ve muhalefetin etkinliğini zayıflatabileceğini gösteriyor. Vatandaşın en büyük etkilenme alanı, gelecek seçimlerdeki siyasi dengenin değişmesi olabilir. Önceki tartışmamız, siyasi hareketlerin iç dinamiklerini ve toplum üzerindeki etkilerini ele aldı. Şimdi dikkatimizi spor dünyasına yöneltelim. 2026 VNL çeyrek finalinde Türkiye Amilli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale kaldı. Rakibi Abdi 3-2 geçen Çin oldu. Bu başarı, uluslararası arenada sporcu performansının arttığını ve Türkiye'nin voleybol altyapısındaki yatırımların sonuç verdiğini gösteriyor. Vatandaşın en büyük etkilenme alanı, milli takımların başarılarının ulusal özgürleşme duygusunu artırması olabilir. Türkiye Amilli Kadın Voleybol Takımının Kanada'ya karşı kazandığı bu maç, özellikle 2024'te Avrupa şampiyonluğunu kaybetmiş olan takımın psikolojik dönüm noktasını işaretlemektedir. 15 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerdeki yatırımların bu seviyeye taşınmasıyla birlikte, sporcu yetişkinleşmesi sürecindeki uzun vadeli stratejilerin etkinliğini doğrulamaktadır. Yarı finalde Çin ile karşılaşma, teknik direktör Serdar Güler'in hedefli savunma anlayışının uluslararası arenada test edileceği bir fırsat sunmaktadır. Türkiye'nin voleybol altyapısındaki yatırımların bu başarının temelini oluşturduğunu ve yarı finale geçişin ulusal gururun bir göstergesi olduğunu vurgulamak gerekir. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. Avrupa Merkez Bankası 2002'den beri ilk kez Euro banknotlarını tamamen yeniliyor. Yeni tasarımlar, dijital teknolojilere dayalı, güvenlik özellikleriyle 2027'de dolaşıma girecek. Bu değişiklik 2026'da Euro bölgesinde yıllık enflasyonun %4,2'ye ulaşması ve faiz oranlarının %3,5'ten yüksek seyretmesiyle bağlantılı. TL kuru son 6 ayda %12'lik bir yükseliş gösterdi. Yeni banknotlar, turizm ve ithalat sezonunda karo artışının ticaret hacmini %7'ye kadar düşürebileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar, hammadde ithalatında fiyat artışlarının %5-8 arası artması nedeniyle tüketim gücünü kaybedebilir. Önceki konuda TL kuru yükselişi ve enflasyonun artması gibi ekonomik etmenlerin tüketici gücüne etkisini gördük. Şimdi Rusya'da bazı bölgelerde akaryakıt arzındaki istikrar, yerel piyasalarda fiyat volatilitesini azaltarak ekonomik istikrarın bir göstergesi olabilir. Ancak Rusya'da akaryakıt fiyatlarının 2023'te ortalama %15-20 arası yükseldiği biliniyor. Bu istikrar hem tüketici bütçelerini rahatlatabilir hem de sanayi üretimi için girdi maliyetlerini dengeleyebilir. Ancak verilen bilgilerde somut rakamlar eksik, analiz sınırlı kalmaktadır. Rusya'da akaryakıt istikrarı hakkında daha fazla veri istersek analizimizi derinleştirebiliriz. Şimdilik bu kadar Ceyra.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. Yeni partinin ilk kurucu toplantısında Eski Halkın Seçimi Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel başkanı seçildi. X sosyal medya hesabında unvanın yeni parti genel başkanı olarak değişmesi, partinin kurucu sürecini resmileştirdi. Özel, 2024'te Halkın Seçimi Partisi'nin kurulmasında öncü rol oynamıştı. Yeni partinin Türkiye'deki siyasi spektrumda hangi yer tutacağı, özellikle 2028 genel seçimlerine yaklaşırken netlik kazanacak canı. Parti, laiklik, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerler üzerine kurulduklarını açıkladı. Bu gelişmenin, Türkiye'nin çok partili sisteminde yeni bir aktörün ortaya çıkmasına işaret ettiğini belirtmek gerek. Şimdi ise dikkatimizi farklı bir alana yöneltelim. Almanya Futbol Federasyonu, DFB, 2023 yılının sonlarına doğru eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'u milli takımın başına getirdiğini duyurdu. Klopp, 2024'te Bayern Münih'te yaşadığı istifa krizinin ardından DFB ile anlaşmaya vardı. Bu atama, Almanya'nın Avrupa şampiyonalarına hazırlık sürecinde teknik istikrarın sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriyor Jürgen. Klopp'un kariyerinde 12 yıl boyunca Bundesliga'da 3 şampiyonluk kazanması, onun Alman futbolun geleneklerine uyum sağlayabileceğini gösteriyor. Bu gelişmenin hem teknik ekip hem de taraftarlar açısından güven artırması bekleniyor. Klopp'un Almanya milli takımı için en büyük zorluklarından biri, Bundesliga'da olduğu gibi bir kutuplaştırıcı liderlik tarzını uygulamak olacak. 25 farklı kulüpten gelen oyuncuların bir araya getirilmesi, teknik direktörün taktik ve kültürel uyum becerisini test edecek. Ayrıca 2024 Avrupa şampiyonalarına 24 ay kala, bir futbolcu olarak değil, ulus kavramını nasıl içselleştireceği de gözlemlenecek nokta. Klopp'un takım ruhu kavramına verdiği önem, potansiyeldeki çatışmaları önleme konusunda kilit rol oynayabilir. Ancak Avrupa'da son yıllarda yaşanan yorgunluk krizleri ve yaralanmalar, teknik ekibin planlama becerisini de ölçmeyecek. Klopp'un liderlik tarzı ve milli takımın iç yapısı, gelecekteki performansın belirleyicisi olacak. Avrupa şampiyonalarına hazırlık süreci, teknik ekip ve taraftarlar açısından test olacak. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Mecliste kabul edilen kanun teklifiyle en düşük emekli maaşının 23.552 TL'yi yükseldiğini duyuyorum. Bu rakam 2025'te 18.500 TL olan emekli maaşına göre yaklaşık %27.3 artışı temsil ediyor. 2026'da Türkiye'de yıllık enflasyonun yaklaşık %22 seviyesinde olması ve TL'nin eşit dolarına karşı yaklaşık 9.25 seviyesinde değer kaybetmesi, bu artışın yaşanan yüksek maliyet artışlarına yanıt olarak geldiğini gösterir. 23.552 TL'lik maaşla bir aylık elektrik faturası ortalama 250 TL ve temel gıda harcamaları 2500 TL karşılanabilir hale gelir. Bu düzenleme, 10 milyon emekliyi etkileyen sosyal refahın bir parçası olarak değerlendiriyor dönem. Bu düzenlemenin, yaşlanan nüfusun refahını korumaya yönelik bir adım olduğu görülüyor. Ancak devletin bütçesine yük oluşturması ve uzun vadeli mali sürdürülebilirlik açısından risk taşıması da göz ardı edilmemeli. Türkiye'de emeklilerin yaşam standartlarını korumak, hem sosyal adalet hem de siyasi istikrar için kritik bir konu. Ancak bu tür zamların ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasında dengelenmesi, uzun vadeli planlamada öncelikli bir mesele. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, çevre yolunda 11 dakika gecikmeyle sürüyor, alternatif olarak E5'e yönlendirilmesi öneriliyor. Eski Edirne asfaltı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de 9 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Malazgirt Bulvarı'nda 7 dakika, E80 alternatifini tercih etmek en pratik çözüm. Bu, İzmir'de Balçova'daki tıkanıklık 10 dakika gecikmeyle sürüyor, E96 alternatif yolu üzerinden seyahat edilmesi uygun. İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki tıkanıklıklar, nüfus artışı ve özel araç kullanımındaki artışın bir yansıması. Şehir planlamasında toplu taşıma altyapısının yetersizliği, konutların merkeze yakınlaşması gibi faktörler, ulaşım sorunlarını derinleştirmekte. Daha sürdürülebilir çözümler, hem kent yaşam kalitesini hem de çevresel etkileri azaltabilir. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Ece ile haberlerde aç olmadan yemek yemek gibi davranışların psikolojik ve fizyolojik nedenlerini inceleyelim. Stres, can sıkıntısı ve uykusuzluk gibi etkenler, beyinde salgılanan kortizol ve serotonin gibi hormonların dengesini bozarak açlık hissi yaratabilir. 2026'da yapılan bir araştırmaya göre, %45'lik oranlarda bu durum duygusal yeme şeklinde ifade ediliyor. Uzmanlar, düzenli fiziksel aktivite, uyku kalitesini artırma ve yemeklerdeki besin çeşitliliğini artırmanın bu döngüyü kırabildiğini belirtiyor. Vatandaşın bilinçli beslenme alışkanlıklarını geliştirmesi, hem sağlığı hem de ekonomik verimliliğini artırabilir. Sosyal medya ve çevresel etkiler, açlık hissini artıran bir diğer boyut oluşturuyor. Örneğin, yemek paylaşımının yaygınlaşması, beslenme alışkanlıklarını etkileyebilirken, yoğun çalışma ortamları yemek saatlerini bozarak sindirim sisteminin dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Ekonomik koşullar da bu döngüyü derinleştirebilir. Sağlıklı beslenmenin maliyeti, özellikle düşük gelirli gruplar arasında bilinçli seçimleri zorlaştırabiliyor. Bu nedenle, bireysel çözümlerle birlikte toplumsal yapıların da desteklenmesi gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarında toplumsal eşitsizliklerin etkisi, özellikle kırsal alanlarda yaşanan gıda güvenliği sorunlarıyla daha da karmaşık hale geliyor. Kırsal nüfusun %30'unda mevsimsel gıda kusurları yaşanırken, şehirlerdeki sosyal medya etkisiyle yemek estetiği kavramı, sağlıklı yemekleri zorunlu hale getiriyor. Bu durum hem bireysel hem toplumsal düzeyde beslenme adilitesini tehdit ediyor. Bu etkileşimler, beslenme adilitesini derinden etkilerken, çözüm odaklı yaklaşımların hem bireysel hem toplumsal refah açısından kritik olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar. İstanbul Trafiği programına hoş geldiniz. İstanbul'da Çamlıca çıkışı 13 ve TEM bağlantı yolunda 18 dakika, Mahmut Bey Caddesi Fatih Caddesi'nde 9 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Şehit Ömer, Halis Demir Bulvarı Eskiköy Caddesi bağlantısında 8 dakika, İzmir'de E87 Ballıköy Caddesi'nde 11 dakika bekleniyor. Alternatif rotalar için kavşaklarda sinyal değişimlerine dikkat etmek gerekiyor. İstanbul'daki gecikmeler, hafta sonu yoğunluğu ve bazı kavşaklardaki sinyal değişimleriyle ilişkilendiriliyor. Alternatif rotaları etkili kullanmak için sürücülerin harita uygulamalarını güncel tutması ve anlık trafik verilerini takip etmesi önem arz ediyor. Özellikle Konuş ve TEM bağlantı yolunda uzun beklemeler, iş yerlerine ve alışveriş merkezlerine olan ulaşımı olumsuz etkileyebiliyor. Şimdilik bu kadarcaydı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

İyi akşamlar. Yeni parti yönetimi belirlendi. Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Kurucu 90 milletvekilinden 80'i parti meclisine girdi. 10 isim fezlekeli isimlerle birlikte PYM dışında kaldı. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan parti, 2026 genel seçimlerine yakın bir dönemde siyasi altyapı kurmaya başladı. Yeni partinin kurumsal yapısı, meclis içindeki çoğunlukla siyasi ittifaklar ve koalisyon potansiyeli üzerinde etkili olabilir. Parti, ekonomi, yargı ve laiklik gibi konularda net bir çizgi çizerek fark yaratmaya çalışıyor. Vatandaşın bu oluşumun 2027 itibariyle meclis içindeki siyasi ağırlığına dikkat etmesi gerekiyor. Yeni partinin siyasi altyapısı ve 2027 seçimlerine etkisi tartışılırken Avrupa'da acil durumlar yaşanıyor. Fransa ve İspanya'da orman yangınları nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi. İspanya, Madrid ve Avila'da ulusal acil durum ilan edilirken, yangınlar sıcak ve kuru hava koşullarında hızla yayılıyor. Yangınların doğuş nedenleri arasında iklim değişikliği ve uzun süreli kuraklık yer alıyor. Vatandaşlar yangınların çevresel ve sağlık risklerini göz önünde bulundurmalı. Yeni partinin siyasi altyapısı tartışılırken, Avrupa'da enerji güvenliği konusunda kritik bir zirveye yaklaşmakta.

0: İyi akşamlar. İstanbul Trafiği programına hoş geldiniz. 24 Temmuz Perşembe akşamı 20.31'de İstanbul'da Kemerburgaz kavşağında O7 otoyoluna 25 dakika gecikme, E5 yolunda Beylerbeyi kavşağına 19 dakika gecikme yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolunda Dereboyu, Caddesi'ne 8 dakika, Şehit Nuri Pamir Sokak'ta Muallim Naci Caddesi'ne 6 dakika gecikme mevcut. Ankara'daki en yoğun tıkanıklık Bayrak Sokak'ta Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ne 6 dakika gecikme ile kaydedilirken, İzmir'de Ankara Caddesi'nde 4 dakika gecikme sürüyor. Alternatif güzergahlar, özellikle İstanbul'da O7 otoyolunun kuzey yönüne yönelmek ve E5'te kuzey rotasını tercih etmek öneriliyor. İstanbul'daki yoğunluklar, özellikle O7 otoyolunun kuzey yönüne yönelmek gibi alternatiflerle kısmen hafifletiliyor. Ancak bu tür gecikmeler, şehir içi ulaşımın planlanmasında dikkatli harita okumayı ve alternatif rotaların bilinmesini zorunlu hale getiriyor. Uzun vadeli çözüm için ise ulaşım altyapısındaki yatırımlar ve akıllı trafik sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar. İstanbul'un hava kapalı, nem yüzdesi tam hava hissedilen sıcaklıkta duruyor. 24 derece, yüz nem, hafif bir rüzgar. Yağmur beklemediğimiz için şemsiye taşımaktan kaçınabiliriz. Ankara hafif bir yağmurun altında nefes alıyorum. 22 derece, 7-11 nem. Bu hava bir kahve fincanı ve karanlıkta bir kitap için ideal. İzmir parçalı bulutlarla nefesli bir akşam. 26 derece, 5-7 nem. Dışarıda bir yürüyüşe çıkarsan hava seni kucaklayacak gibi. İzmir parçalı bulutlarla nefesli bir akşam. 26 derece, 5-7 nem. Dışarıda bir yürüyüşe çıkarsan hava seni kucaklayacak gibi. Şimdilik bu kadar Cevher. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Report. İyi akşamlar. Fransa ve İspanya'da sıcak ve kuru hava koşulları nedeniyle orman yangınları hızla yayılıyor. İspanya'da, Madrid ve Avila'da 10 binlerce kişi tahliye edildi. Hükümet ulusal acil durum ilan etti. Yangınlar, hava koşulları ve kuru mevsim nedeniyle kontrol edilmesi zor bir hal aldı. Vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kalırken yangınların iklim değişikliğiyle ilişkili uzun vadeli riskler de gündeme geliyor. Yangınların artan sıklığı ve şiddeti iklim değişikliğinin doğrudan etkilerini gösteriyor. Uzmanlar 2030 yılına kadar Avrupa'da benzer olayların 3 katına çıkabileceğini öngörüyor. Ormanların yok oluşu hem biyoçeşitliliği hem de yerel ekonomileri ciddi şekilde etkiliyor. İspanya'da turizm ve tarım sektörlerinin kaybı, toplam gelirinin %1.5'ini aştığını gösteren raporlar var. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin 2021'de 10 milyon avroya ulaşan yangın önleme fonu, yetersiz kaldığına dair eleştirilerle karşılaşıyor. Yangınların artması, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik politikaların yetersiz kaldığını gösteriyor. Özellikle ormanların yeniden ağaçlandırılması ve yangın önleme teknolojileri konusunda yatırımların artırılması gerekiyor. Ayrıca yerel halkın geleneksel orman yönetimi bilgilerinin modern yangın kontrol stratejilerine entegre edilmesi gibi çözümler hem çevresel hem de sosyal boyutlarda etkili olabilir. Şimdilik bu kadarca. Daha sonra görüşelim.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. 24 Temmuz itibariyle binek araç ve motosikletlerde ÖTV hesaplaması 100 bin lira altına inmeyen modellere uygulanacak bond. Bu düzenleme, TL abidi doları kurunun 8.5 seviyesinde seyretmesi ve yıllık enflasyonun %15 civarında olmasıyla doğrudan ilişkili. 100 bin lira altı araçlarda ÖTV indirimi, aylık 5-7 bin lira arası maaş alan vatandaşlara ek maliyet oluşturacak. Örneğin 80 bin lira fiyatlı bir araçta bu değişiklik aylık 2-3 bin lira fazladan ödeme anlamına gelebilir. Bu düzenleme, otomotiv sektörünün döviz kuru ve enflasyonla mücadeledeki hassasiyetini yansıtır. 100 bin lira altı araçlarda indirim, hane halkı bütçesine yük olabilirken, aynı zamanda yerli üretim ve ihracat odaklı otomotiv sektörünün rekabet gücünü korumaya yönelik bir destek olabilir. Ancak yıllık enflasyonun %15'lik seviyesinde olduğu bir ortamda, bu tür maliyet artışı, özellikle düşük gelirli kesimlerde yaşam standartlarını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, ekonomik dengenin kısa vadeli ve uzun vadeli etkilerini göz önünde bulundurmak açısından kritik bir noktadır. Şimdilik bu kadar Cano. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi geceler. Abd, 13 gündür İran'ın Körfez'deki petrol tesislerine yönelik saldırılara karşılık askeri üslerini hedef alan insansız hava aracı saldırıları düzenledi. İran ise bu saldırıların yanıtı olarak Abd'in bölge genelindeki askeri tesislerini hedef alan drone saldırıları başlattı. Saldırılar, 2026'da İran ile Abd arasında gerginliğin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu hareketler, bölgedeki dengeyi bozarak büyük çaplı bir savaşın patlamasına yol açma riskini arttırdı. Sivil halkın güvenliği ve bölgedeki enerji piyasalarının istikrarı ciddi şekilde tehdit altına alındı. Bu kriz, bölgedeki güç dengesini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. İran'ın Abdi'ye karşı gösterdiği direnç, bölge ülkelerinin Abdi'ye olan bağımlılıklarını gözden geçirmelerine neden olabilir. Örneğin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, enerji güvenliği için alternatif stratejiler arayabilir. Ayrıca, bu gelişmeler global enerji piyasalarında uzun vadeli etkiler yaratabilir. İran'ın İran denizindeki denizcilik faaliyetlerini tehdit etmesi, dünya ticaret rotalarını etkileyebilir. Bu tür çatışmalar sadece iki ülke arasında değil, tüm küresel ekonomi için ciddi risk oluşturmaktadır. Bu gelişmeler sivil halka yönelik potansiyel zararlar ve uluslararası hukuka uyumsuz askeri eylemler konusunda ciddi endişeler yaratıyor. BM'nin bölgede barışçıl çözüm peşinde olmaya devam etmesi, sadece iki güç arasındaki çatışmayı değil, tüm dünya topluluğu için kritik bir rol oynayabilir. Ayrıca, bu tür çatışmaların küresel enerji piyasalarında fiyat dalgalanmalarına yol açması, özellikle gelişmekte olan ülkeleri derinden etkileyebilir. Diplomasi yoluyla çözüm arayışının sadece askeri güçlerin değil, uluslararası toplumun tüm aktörlerinin ortak bir görevi olduğunu hatırlatmak önemli. Bu tansiyonun çözümü sadece askeri değil, diplomatik çabalarla mümkün. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, İstinye Caddesi ile Hekim Ata Caddesi arasında 9 dakika gecikme ile devam ediyor. Yıldız Kavşağı'nda Dolmabahçe Caddesi'ne geçiş 7 dakika sürüyor. Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda 3 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Gökdere Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları trafiği etkiliyor. Alternatif güzergahlar için kuzey-güney geçişlerini gözden geçirmeniz öneriliyor. Trafik yoğunlukları, şehirlerin ekonomik verimliliğini doğrudan etkiliyor. İstanbul'da 9 dakikalık gecikmeler, günlük iş süreçlerinde zaman kaybına ve sera gazı emisyonlarına neden oluyordu. Bu durum, sürdürülebilir kentleşme stratejilerinin aciliyetini artırmakta. Aynı zamanda alternatif geçişlerin önerilmesi, kentsel ulaşımın dengelenmesi için gerekli olan bilinçli planlamayı gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul'da parçalı bulutlar, 23 derece, %100 nem. Havayı içine çekmek ister misin? Ankara'da kapalı bir gökyüzü, 18 derece. Dışarı çıkmak için hava sadece sessizce bekliyor. İzmir'de 22 derece, hafif bir esinti. Bir yürüyüşe çıkarsan hava seni biraz daha yakından tanıyacak. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da Bebek Rumeli Hisarı Caddesi ve Hüseyin Baykara Sokak gibi ana arterlerde 7-6 dakika gecikme yaşanıyor. Lütfi, Aykaç Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde de 5-4 dakika gecikmeler devam ediyor. Alternatif olarak İstinye Park ve Yeniköy mevkilerinden geçen yolları tercih edebilirsiniz. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi ve Selçuklu Caddesi'nde yapım nedeniyle dikkatli sürüş gerekiyor. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde yoğun yapım çalışmaları sürüyor. 372 bir sokak ve 5900 sokak etrafında alternatif güzergahlar tercih edilmeli. İstanbul'un ana arterlerindeki gecikmeler, kentsel dönüşüm projelerinin yoğunluğunu ve ulaşım altyapısının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yapılmakta olan yolların hem günlük yaşamda sürdürülebilirlik hem de uzun vadeli kentsel planlama açısından dengelenmesi gereken bir denge noktası olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda alternatif güzergahların önerilmesi sadece geçici bir çözüm değil, şehirlerin yapısını yeniden şekillendirmek için alınabilecek kararlı adımların bir göstergesi olabilir. Şimdilik bu kadarcık.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi geceler Rarzar. İstanbul'un parçalı bulutlu gökyüzü, 23 dereceye nemin %100 olduğu bir gece, hissedilen sıcaklık bir derece fazla, şemsiye sizi bekliyor. Ankara'daki hafif yağmur, 18 dereceyle huzurlu bir nefes alıyor. Yarım metre saniyede esen rüzgar, kahve fincanını masada tutar. İzmir'in parçalı bulutları, 22 dereceyle yarım metre saniyede esen rüzgarın hafifçe esen hikayesi. Nem %64, dışarıda gezmenin zamanı. Şimdilik bu kadar Celal. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. İstanbul'da yoğunluklar Bebek Arnavutköy Caddesi ve Refik Saydam Caddesi'nde 5-7 dakika gecikmeyle devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ve Kemeraltı Caddesi'nde de alternatif rotalar tercih edilmedi. Ankara'da Selçuklu Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları ve İzmir'de Gökdere Caddesi'nde yoğun bakım çalışması sürüyor. İzmir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda 5 dakika gecikme yaşanıyor. İstanbul'daki yoğunluklar, özellikle iş yerleri ve alışveriş merkezleri arasındaki geçişlerde ekonomik kayıplara neden oluyor. Alternatif rotaların önerilmesi, ulaşımın etkinliğini artırmakla birlikte şehir planlamasında uzun vadeli çözüm gerektiren bir durumun göstergesi. Aynı zamanda bu tür yoğunlukların çevre kirliliğine ve sosyal maliyete yansıması, ulaşım politikalarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getiriyor. Şimdilik bu kadar Cağcı. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, Dereboyu Caddesi ile Bebek, Arnavutköy Caddesi arasında 5 dakikalık gecikmeye neden oldu. Refik Saydam Caddesi ve Abdülhak Hamit Caddesi üzerindeki yollar ise 2-3 dakika gecikmeyle dikkat çekiyor. Ankara'da Selçuklu Caddesi ve Akten Caddesi üzerindeki bakım çalışmaları trafiği etkiliyor. İzmir'de ise Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi üzerindeki onarım çalışmaları nedeniyle dikkatli sürüş gerekiyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, iş yerlerine ve okullara ulaşımın zorlaşmasına neden oluyordu. Bu durum, hem ekonomik verimliliği hem de yaşam kalitesini etkiliyor. Karayolu bakım çalışmaları, uzun vadeli trafik güvenliği açısından kritik fakat anlık etkileri büyük şehirlerde dengesizlik yaratabiliyor. Bu tür müdahaleler, alternatif ulaşım sistemlerinin, örneğin metro, tramvay, yeterince yaygınlaşmadığı sürece daha fazla baskı oluşturuyor. Bu tür müdahaleler, trafik yönetimi ve altyapı planlaması, şehirlerin sürdürülebilir büyümesi için birlikte çözülmesi gereken bir denklem. Şimdilik bu kadarcaydı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da şu anda Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboy Caddesi arasında 6 dakika gecikme yaşanıyor. Ağabay Faik Sözener Caddesi'nde 4 dakika, Refik Saydam Caddesi'nde ise 3 dakikalık tıkanıklık sürüyor. Ankara'daki John F. Kennedy Caddesi'nde 3 dakikalık gecikme yaşanırken, İzmir'de Gökdere Caddesi ve Eski Kemalpaşa Caddesi'nde yoğun işçilerin yolun kapalı olması sebebiyle alternatif rotalar tercih edilir. Şehirlerdeki yoğunluklar sadece anlık olaylar değil, uzun vadeli planlama eksikliklerinin bir göstergesi olabilir. İstanbul'daki tıkanıklıklar, mesken ve iş yerlerinin uzak mesafelerde olmasıyla doğrudan ilişkili. Bu durum hem ekonomik verimliliği düşürüyor hem de çevresel açıdan ciddi yükler yaratıyor. Alternatif ulaşım seçeneklerine yatırım, bu tür krizleri azaltmak için acil bir ihtiyaç. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Yıldızlarla şimdilik bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com